Jinggan ham sen babam, ham ne kadar koyacağımı. Jinggan yok ham sen demeyi ki güler, bilin bir yol baca dünyaya.